0: Ne haberiniz?
1: Mukabilişlere estağfati vatana azar, sertar paye disürs binde tol badana. Mukabilişlere estağfati uleski, kata porta.